yawona wokasa madina yedi yari ifrihi onyei frihi ekei frihi woninsu ebrati enye sana unkobi